Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayımlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayımlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Borusan Klasik. Radyonun klasik ustaları.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok genç iki bestecimiz var. Berfin Deniz ve Atakan Turaç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Hoş bulduk.
0: Biz bir iki hafta önce sanıyorum sevgili Erberk Er Yılmaz'la bir program yaptık. Erberk sizin bestelerinizi getirmişti. O bestelerinizi de çaldık. Hı hı. Ve o sırada konuştuk. Ben de sizleri tek tek ağırlamak istedim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Şimdi size birer birer başlayayım. Önce Berfin'den başlayayım, değil mi? Ankara mı? Ankara doğumlu musunuz?
2: Evet, Ankara doğumluyum.
0: Evet. Kemanla başlamışsınız değil
2: Kemanla
0: mi?
2: Kemanla başlamıştım, evet. Aslında müzisyenliğe birazcık adım atmam keman sayesinde olmuştu. Sonra eğitim fakültesini kazandıktan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde.
0: 2019.
2: 2019'da evet. Birazcık ilgi alanlarım farklılaşmaya başladı ve böylece çalgı seçimimi değiştirdim. Piyano çalmaya başladım ama bir yandan da kendime sürekli beste yapmak, müzik yazmak nasıl bir yolculuk, bunu sürekli soruyordum ve bunu çok merak ediyordum. Birazcık meslek seçimimi açıkçası öyle ışık tuttu bu düşüncem diyebilirim. Erberk Hoca ve Önder Hoca'yla tanışmam tabii ki buna çok katkıda bulundu. Ve böylece ben bestecilik bölümüne geçmiş oldum oradan mezun olduktan sonra. Şimdi yüksek lisans yapıyorum bestecilik bölümünde ve tez yazıyorum.
0: Bitmek üzere sanıyorum.
2: Bitmek üzere, evet.
0: Güzel, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi Atakan, siz nerelisiniz?
1: Ben aslında Adanalıyım Neşan.
0: Adanalı evet. Olduğunuzu tahmin ettim çünkü.
1: Geçtim mi?
0: Evet, çünkü burada var Adana. İlk başlangıcımız sanıyorum.
1: Ha, evet, ben de senin renginden katılıyorum.
0: Hayır.
1: Evet. Aslında Adana Güzel Sanatlar Lisesi'nde, Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladım.
0: Sonra Ege Üniversitesi'ne geçiyorsunuz.
1: Evet. Orada bir yıllık sürecim oluyor.
0: Hı-hı. Sonra siz de Ankara. Evet. Müzik ve Güzel Sanatlar.
1: Her şeyin başladığı yer Ankara'ya geliyor.
0: Evet. Yani çalgı eğitimi değil mi sizde? Çalgı eğitimi.
1: Çalgı eğitimi bölümü. Aslında babam benim bağlama çalardı. Yine abim de çalardı. Onlardan ufak tefek öğreniyordum. İşte Güzel Sanatlar Lisesi'yle beraber başladı yolculuk. Ama benim en büyük şansım Ankara'da çok çok iyi hocalarımın olmasıydı. Onlara çok minnettarım aslında. Sinan Ayyıldız gibi, Oğuzhan Açıkgöz, Gökhan Karapay gibi çok iyi saz hocalarım oldu.
0: Sinan Ayyıldız'dan biraz söz edelim mi? Mızrapsız saz icrası. Nasıl oluyor bu? Gerçekten ilginç.
1: Aslında gelenekte şöyle mızrap kullanmadığımız bir versiyon gibi özetleyebiliriz. Aslında gelenekte çok çok var. Tüm dünyada aslında telli çalgılar temelinde elle çalınıyor. Mızrapsız çalınıyor aslında.
0: Parmaklarla,
1: tırnaklarla aynı şekilde en doğal çalım tarzı bu zaten. Aslında mızrap sonradan devreye giren bir şey. Ve özellikle bizim coğrafyamızda da Teköy Öresi civarında, Denizli, Muğla o civarlarda zaten çok çok kullanılan bir teknik. Bizim adlandırmamız da öyle ama sonrasında işte Erol Parlak, Erdal Erzincan ve Arif Sağ'ın da atılımlarıyla beraber çok daha farklı kullanımları ve sonrasında Sinan Ayyıldız gibi hocalarımın ve adını şu an sayamayacağım birçok kişinin atılım Sinan'la da daha da ilerlemiş bir teknik. Ama Sinan'ı da çok, çok önemli temsilcilerinden bir tanesi.
0: Evet.
1: Çok şanslıyım. Benim de hocam oldu kendisi.
0: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans bitiyor. Sonra şimdi sizde lisans üstü.
1: Evet, yine lisans üstü.
0: Sizin de bitmek üzere.
1: Evet. Öyle 20 mi? Gün falan kaldı.
0: O kadar. Aa, ne güzel.
1: Şu an tezin böyle en yoğun zamanları. Ama bitecek yani. Biteceğinden kesin emin olduğum için çok mutluyum. Yani bir aya falan bitiyor.
0: Evet, sevgili sanatçılarımız bestelerini de getirmişler tabii. Şimdi yavaş yavaş dinlemeye başlayalım istiyorum. Atakan Turaç'ın besteleriyle başlayalım ve sazını duyacağız değil mi?
1: Evet, evet.
0: Solist olduğunuz iki eser var. Önce Rüyada Bilinç, kısa bir eser. Hemen arkasından Esinti gelecek. Rüyada Bilinç ve Esinti hakkında neler söylersiniz?
1: Şöyle birazcık daha geriden alayım aslında. Aslında çalgı eğitimi bölümü okumama rağmen sonrasında 3. ve 4. sınıfta yine Berfin de önce telaffuz ettiği gibi Erberk Hoca ve Önder Hoca'yla, Önder Özkoç'la tanışmam oldu. Ve Erberk Hoca'dan aldığım derslerin ilk meyvesi olarak aslında Rüyada Bilinç çıktı. Aslında bu benim ilk bestem. Bir deneme gibi bir şeydi aslında. Herhangi bir belki de kültürel ya da düşünsel bir altyapısı yok. Sadece içimden gelen bir takım ezgileri döktüğüm bir buçuk dakikalık bir denemeydi. İsmini de aslında İrfan Yılmaz diye çok yakın bir arkadaşım var. Onunla beraber böyle beyin fırtınası yaparken bulduk. Aslında rüyada bilinç sahibi olmayı tasvir eden bir takım dokuların çağrıştırdığı bir isim.
0: Esinti?
1: Esinti de yine aynı şekilde bir denemeydi. Benim aslında şöyle bir niyetim var. Genel müzikal anlayışımda da güzel ezgiler bulmayı hep hedefleyen, onun için çabalayan bir insanım. Esintide de aslında bunu denedim. Ve bu ezginin çeşitli yerlere gidişini aslında besteye yansıtmaya çalıştım. Yine isim konusunda çok çok kötüyüm. Bunun ismini kız arkadaşım Gizem buldu. O şekilde söyleyebilirim.
0: Evet. Evet, şimdi iki güzel besteyle başlıyoruz. Önce Rüyada Bilinç, sonra Esinti'yi dinliyoruz. Sazı Atakan Turat çalıyor.
1: Evet.

0: Atakan Turaç'ın iki bestesini dinledik. Önce Rüyada Bilinç, sonra Esinti. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Berfin'le devam ediyorum. Sizin bir de yurt dışında ikinizin de katıldığınız, benim ilgimi çeken bir festival var. Oradan başlayalım mı?
1: Tabii.
0: Neler yaşadınız festivalde? Nasıl gittiniz?
1: Fransa'da aslında belki de dünyadaki ilk çoğulcu müzik festivali yapılıyordu. Biz de 2023 yılında ikimiz de lisanstan mezun olduktan sonra buraya kabul almıştık. Ve onun için yaylı dörtlü ve saz için iki eser yazmıştık. Atakan'ın da hatta burada bir eseri var, şimdi çalınacak diye tahmin
2: O
1: ediyorum.
2: da oradan çıkmıştı.
1: Oradan çıkmıştı. Ben de yine birazdan dinleyeceğimiz eserimle bağlantılı bir şekilde Hayri Dev isimli Batı Anadolu'nun önemli saz sanatçılarından birinden ilhamla bir müzik yazmıştım. Ve orada gerçekten ülkemizi temsil etmek, orada kendi müziğimizle bulunmak bizim için hem bir ilk adımdı besteciliğe hem de çok önemli bir histi. Yani orada
2: Evet.
1: ilk tecrübemizdi diyebilirim. Benim için de öyleydi.
0: Atakan neler söyler festival hakkında?
2: Evet, aslında çok çok değerliydi ve yine çok değerli hocalarımız vardı. Reza Vali vardı, Şahparanç
0: Evet,
2: vardı.
0: evet.
2: Onlarla da böyle vakit geçirme, sohbet edebilme ve aynı zamanda bestecilik çalışma şansımız oldu. Ben şunu da söyleyebilirim aslında. Hani bizim en azından Cumhuriyet müzik tarihimiz boyunca yurt dışına açılma, yani yurt dışıyla bağlantı kurma çabalarımızın hep bir sonucu olarak genelde yurt dışındaki bir takım müzik verilerinin kendi müziğimize entegre edilmesi ve bu birazcık samimiyetsiz bir entegrasyon sonucu aslında bağlantı kurmaya çalıştık. Ama burada şöyle bir şey vardı. Özellikle ikimizin eserinde de biz Berfin ve kendi eserimizde de aslında şunları denedik. Yani bizim coğrafyamızdan ne gibi müzikal veriler var? Ne gibi şeyleri biz kullanabiliriz ve samimi bir müzik ortaya çıkarabiliriz? Ve hani güzel bir tepki de aldık. Hocalar da çok sevdiler, sağ olsunlar. Ve çok açık fikirli insanlardı. Çok çok yardımcı da oldular bizlere. Çok güzel bir festivaldi, çok keyifliydi. Keşke her zaman olsa da gidebilsek.
0: Başka ülkelerden de vardı
2: Evet,
0: sanıyorum
2: evet.
0: gençler, değil mi?
2: Amerikalı birisi vardı,
1: Evet. Singapur'dan arkadaş
2: Edo.
1: edindik,
0: Ne
1: İspanya'dan
0: güzel.
1: arkadaşlar edindik. Hani onlar da, onların müziğini de biz tanımış olduk. Bizim kültürümüzü de onlar tanımış
2: Lübnan
1: oldu.
2: vardı ya da Beylikdüzü olabilir, tam hatırlamıyorum.
1: Yani çok her müzik türünden beslendiğimiz, bizim MGÜ bestecilikte de aslında yaratmaya çalıştığımız öğrenme ortamının tamamen olduğu, çok açık fikirli bir şekilde herkesin birbirinden öğrendiği çok güzel bir ortamdı.
2: Rüya gibiydi aslında, böyle bir hafta
1: Gerçekten.
2: geçirdik ama
1: Evet. Doğanın da içinde
2: evet.
1: böyle çok
2: Sabah
1: çok hoş bir
2: uyanıyorduk,
1: yerde.
2: müzik çalışıyorduk.
0: Ne güzel.
2: Yani böyle hepimizin hayali, her müzisyenin de hayalidir aslında sürekli müzik yapabilmek. Uyanıp müzik çalışıp akşam uyuyorduk. Yani öyle bir hafta geçirdik. Sohbet, muhabbet çok keyifliydi. Onun dışında dünyadan birçok çeşitli ülkelerden insanlarla tanışıp kültürlerinden de beslenme fırsatımız oldu. Çok çok keyifli bir andı.
0: Erberk'le birlikte Amerika'ya da mı gittiniz?
1: Ben Amerika'ya gitmedim ama benim müziğim benden önce gitmiş oldu. Erberk Hoca
0: Türk Müziği Festivali.
1: Houston Türk Müziği Festivali'nde benden bir aranjman aslında düzenleme istemişti ama dedi ki burada istediğin kadar yaratıcılığını kullanabilirsin. Üç tane Türk valsini, yani ne kadar çok sevdiğimiz müziklerdir aslında onlar özet.
0: Evet.
1: Üç Türk valsini bir ansambl için aranje etmemi istemişti. Ben de onları dramatik bir şekilde birbirine bağlayarak tekrar kurgulamaya çalışmıştım. O da orada öyle çalınmıştı. Houston Türk Müziği Festivali'nde 1,5 sene kadar önce olması gerek yanlış
0: Evet,
1: hatırlamıyorsam.
0: evet. Pek çok festival Hopa Project'le de galiba çalışmalarınız var, değil mi?
1: Evet.
0: Erberk olunca bunlardan da söz etmemiz
2: Evet,
0: gerekiyor tabii.
2: kesinlikle. Onun dışında klasik keyiflerle birçok
1: Klasik
2: çalışmalarımız
0: evet,
2: var.
0: klasik
2: Evet, oldu.
0: keyifler var. Doğru. Onlardan da söz edeceğiz ama şimdi Berfin'in de bir bestesini, hatta iki bestesini arka arkaya dinleyelim istiyorum. Buradaki ilginç beste ıklı. Değişik bir çalgı, bir Türk
1: Evet.
0: çalgısı, değil mi?
1: Evet. Şöyle Batı Anadolu'dan bahsettik. Atakan Teke yöresinden bahsetti. Denizli, işte Akdeniz dolayları.
0: Toroslar.
1: Toroslar dolayları. Ve orada aslında maalesef artık çok temsilcisi
0: Kalmamış.
1: bulunmayan
0: Evet.
1: bir yaylı enstrüman var. İsmi ıklı ya da
0: Evet.
1: ıklık da diyorlar. Ben bunu ilk TRT sanatçısı Uğur Önür sayesinde öğrenmiştim ve o sağ olsun yani bir albüm yapıp bu çalgının temsilini bir albüm olarak ortaya koyan zannediyorum ilk kişi. Ve araştırdım.
0: Türk çalgısı, değil mi?
1: Evet. Şöyle Batı Anadolu'dan bahsettik. Atakan Teke yöresinden bahsetti. Denizli, işte Akdeniz dolayları.
0: Toroslar.
1: Toroslar dolayları. Ve orada aslında maalesef artık çok temsilcisi
0: Kalmamış.
1: bulunmayan
0: Evet.
1: bir yaylı enstrüman var. İsmi ıklı ya da
0: Evet.
1: ıklık da diyorlar. Ben bunu ilk TRT sanatçısı Uğur Önür sayesinde öğrenmiştim ve o

0: Ve çok ilgimi çekmişti bu çalgının tınısı. Çünkü kabak kemaneye de benzemiyor. Bildiğimiz yaylı sazlara da çok benzemiyor. Kendine özgü, kendi tavrı olan, kendine özgü bir ses dünyası olan farklı bir çalgı. Çok etkilenmiştim bundan. Ve ıklı müziği de böyle ortaya çıktı. Bestecilik ilk dönemimde yazmıştım ben. Ceren Hoca'ya ithaflı. Ceren
1: Ceren
0: Türkmenoğlu
1: Türkmenoğlu'ndan söz etmemiz gerekiyor. Onu iki kez ağırladık burada. O
0: hocama.
1: da özellikle bu yerel çalgılara çok meraklı.
0: Evet, o da çok onu
1: Müthiş, müthiş bir
0: severek de
1: gitarcı.
0: çalmıştı. Yani ondan çok şey öğrendim ve onun sayesinde zaten hani ortaya çıkmış oldu. Bu eseri yazarken de hani farklı bir yazım çeşidi denemek istedim. Çünkü gelenekte de bu böyle. Önce bir yavaş bir açış, önce bir doğaçlama kısmı geliyor. Sonra da hızlı bir dans kısmı geliyor gelenekte gördüğümüz üzeriyle. Ve bu açış kısmını icracının kendi seçtiği motiflerden oluşan ve en başına sürekli ilk motife döndüğü bir kendi seçtiği motifler silsilesinden oluşturmaya çalıştım. Sonra da hızlı kısma geçiyor. Böylece ıklığı çıkmış oldu. Umarım severek dinlersiniz sizler de.
1: Ben çok beğendim. Onu söyleyeyim.
0: Teşekkür.
1: Sanıyorum dinleyicilerimiz de beğenecekler. Hemen arkasından bir de piyano için yazdığım bir eser var.
0: Evet.
1: Dalgaların Ardında.
0: Evet, bu aslında ben hani eğitim fakültesi mezunuyum ve çocuk müzikleri, yani çocuklar için yazılan eserler hep çok ilgimi çekmişti. Çekmişti zaten. Debussy'nin var, İlhan Baran hocamızın var. Yani herkesin, aslında bütün bestecilerin belki de ilgisini çeken bir alan. Erberk hocam bana şeyi sormuştu ben mezun olmadan önce. Neden sen de çocuklar için bir albüm yapmıyorsun diye sormuştu. Ben de denemek istedim. Bu da böyle bir okyanus temalı 3 parçanın bulunduğu Dalgaların Ardında diye bir küçük albümden ilk parça. Bunu da Michael Clark hocamız geçen sene bizim Çoğulcu Müzik Festivalimizde MGÜ Bestecilik bölümünde yaptığımız, bizim eserlerimizi icra ettiği bir kayıt çalışması gerçekleştirmişti. Amerika'dan, Teksas'tan hocamız. O çalmıştı. Ona da çok teşekkürler. Umarım severek dinlersiniz bunu da.
1: Evet, bu da güzel gerçekten. Ben başka bir bölüm seçmiştim ama Berfin ilkini seçti. Tabii ki besteciye saygımız var. Önce Iklığı dinliyoruz Ceren Türkmenoğlu'nun yorumundan. Sonra Michael Clark'ın yorumuyla Okyanus'u dinliyoruz. Bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Berfin Deniz'in iki bestesini dinledik. Önce Iklığı Ceren Türkmenoğlu seslendirdi. Sonra Dalgaların Ardında adlı eserinden ilk bölüm Okyanus'u Michael Clarke'tan dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz Berfin ve Atakan'la. Biz festivallerden söz ettik ama çok yakında bizim Ankara Müzik Festivali, 40. Ankara Müzik Festivali'nde de sanıyorum katıldınız diye düşünüyorum. Eserleriniz seslendirildi mi?
1: Evet.
0: Biraz söz eder misiniz Ankara Müzik Festivali'nden de?
1: Benim festivalin özel olarak sipariş ettiği bir müziğim vardı. İsmi Büyük Ateşler Yanınca Turgut Uyar'ın bir şiirinden ilhamla yazmıştım. Teşekkürler dostum Atakan seslendirdi ve hocalarımız tabii ki Klasik Keyifler Ensemble olarak seslendirmişlerdi. Yani çok iyi bir fırsattı bizim için de ve festivalin 40. yılı için böyle özel bir şey için yeniden müzik yazmak benim için çok özel ve kıymetliydi.
2: Evet, yine Berfin'in haricinde ayrıca yine bu festival programı için özel olarak sipariş edilmiş farklı bir eser daha vardı.
1: Sabina, evet, Sabina
2: Sabina'dan.
1: Abay.
2: Ve hani onları da çok keyifli çalmaya çalıştık. Aslında festivalde hani benim de bir müziğin çalındı. Seyyar Seyyar yine çaldık. Şimdi çalınacak olan. Festivalde de yeni icra etmiştik. Onun dışında saz için yazdığım iki eser daha vardı. Ama Ensemble Klasik Keyifler kapsamında bir orkestrayla aslında orada sahne aldık ve çeşitli eserler icra edildi. Çok çok iyi müzisyenler gerçekten. Gözde Yaşar vardı, Laura Krensman.
1: Ceren Hoca
2: Ceren Hoca
1: vardı.
2: vardı.
1: Evet. İmge Hoca
2: İmge
1: vardı.
2: Telif Hoca
1: Telif
2: da
1: Hoca.
2: vardı.
0: Evet, şimdi o eserleri sanıyorum Seyyar Segah da zaten
2: Evet.
0: sayacağız. Şimdi hemen ardından seçtiğimiz Atakan Turaç'ın eserlerinden ikisini daha sunalım istiyorum arka arkaya. Önce Karanlığa. Ne anlatıyor Karanlığa?
2: Aslında şöyle anlamı benim için zamandan zamana değişiyor. Aslında eserin çıkış noktası şuydu. Hisarlı Ahmet Sempozyumu vardı. Pandemi zamanında online olarak gerçekleşen. Ve orada bir tema çeşitli temalar vardı üzerine beste yapılması gereken. O temalardan bir tanesini seçmiştim. Tema antropozen çağıydı. Aslında dünyanın genel olarak özellikle çevresel olarak da çok kötü yerlere gittiğini
0: Karanlık çağ
2: gibi.
0: diyebilir
2: Evet,
0: miyiz?
2: aslında
0: Evet.
2: evet. Aslında karanlık çağ denilen. Ve aslında bunu yine tasvir eden, betimleyen bir ezgi, bütünü yaratmaya, bir beste yapmaya çalıştım. Ama tabii ki bu zamanla herkesin hayatında bu tarz, bunun küçük
0: Olabilir ki.
2: simülasyonları olabiliyor. Yani benim de hayatımda böyle karanlığa giden bir dönemim de olmuştu. Herkesin başına gelen birçok şeyler. Aslında benim için de yine anlamı büyük olan bir eser. Herkesin de belki bu tarz durumlar yaşayan, kişilerin de belki empati kurabileceği, onlarla bağ kurabilecek olan bir eser olarak da düşünüyorum. Aslında bunu temel alıyor.
0: Şimdi Karanlığa piyanoda Erberk var.
2: Evet.
0: Erberk Eryılmaz. Kavalı Buğra Kutbay. O da sizin arkadaşınız
2: Evet,
0: mı?
2: bizim
0: Çok yakın
2: arkadaşım. Arkadaşım.
0: üniversitede. Evet.
2: Çok çok iyi bir icracı o da.
0: Kemanda tabii Ceren Türkmenoğlu var. Onu dinleyeceğiz. Hemen ardından biraz önce de söz ettik. Seyyar Segah. Bu nasıl bir eser?
2: Aslında bu da yine yaylı dörtlü bağlama için yazdığım 5 kişinin çaldığı bir eser. Yine Fransa'da gerçekleşen Blocomp Festivali için sipariş edilmişti. Ve yine icracılar Ceren Türkmenoğlu yine çok sağ olsun kendisi çalıyor. Laura Krensman, Alan Cevit burada
0: Alan Cevit
2: aslında.
0: var, evet.
2: O da çok önemli
0: Klasik
2: icracılar.
0: Keyifler'de çok önemli bir
2: Evet,
0: insan o da.
2: kesinlikle.
0: Gerçekten onun yaratıcısı denebilir hatta.
2: Evet, Hüsam Süleymangil ile
0: Evet,
2: beraber.
0: evet,
2: Ya
0: evet.
2: bizim için de çok büyük şans aslında bu tarz müzisyenlerle çalışmak. Bir yandan da
0: Evet.
2: Gözde Yaşar yine violonselde.
0: Evet, cello'da. Şimdi arka arkaya bu iki güzel eseri de dinleyelim. Bu arada söyleyeyim, ben ikisini de çok beğendim.
2: Çok sağ olun.
0: Kutluyorum
2: Teşekkürler.
0: sizleri. Önce Karanlığa dinliyoruz, sonra Seyyar Segah. Bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Atakan Turaç'ın iki güzel bestesini dinledik. Önce Karanlığa, sonra Seyyar Segah. Burada çok değerli sanatçılar vardı. Ben yeniden saymak istiyorum adlarını. Karanlığa da piyanoyu Erberk Er Yılmaz çaldı. Kaval Buğra Kutbay'dı. Keman Ceren Türkmenoğlu. Seyyar Segah da yine çok değerli sanatçılar. Birinci keman Alan Jewett. İkinci keman Ceren Türkmenoğlu. Viola Laura Kranzmann. Cello Gözde Yaşar. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi sırada Berfin'in çok güzel bir eseri var. Ama ondan önce ben Atakan'a sormak istiyorum. Erberk'in Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında, ülkemizin de 100. yılıydı Cumhuriyetimizin, bir eser seslendirdin. O eser hakkında biz çalamayacağız belki ama neler söylersin?
1: Evet, ya Erbak Hoca'nın benim belki de en sevdiğim işlerinden bir tanesiydi.
0: Aşık Veysel çünkü.
1: Evet, Aşık Veysel için yazdığı çok büyük bir eser. Yaklaşık 40 dakika civarı, tabii ki burada çalmak şu an imkansız ama aslında Erbak Hoca bir bölümünü çalmıştı diye
0: hatırlıyorum. Biz daha önce de birer bölüm çaldık. Bir büyülü, bir büyük dünya.
1: Evet.
0: Gerçekten çok büyük bir dünya Aşık Veysel.
1: Evet, Erbak Hoca aslında çok güzel bir aslında çalgısal alan yarattı. Biz dört bağlama. Durmuş Ali Öztürk, Oğuzhan Açıkgöz, İrfan Yılmaz ve ben aynı zamanda iki Türk müziği nefes çalgıları icracısı Yunus Emre ve Buğra Kutbay olarak altı solist olarak bu müzik içerisinde yer almıştık. Aynı zamanda Cemil Can Deliormanlı yönetiyordu eseri de. Çok müthiş bir deneyimdi ve çok keyifliydi aslında. O akşamki belki Berfin sen
2: ben
1: de oradasın.
2: Ben vardım, evet.
1: O akşamki enerji de inanılmazdı. Tabii ki her şey mimarı aslında büyük ölçüde Erbel Koca'ydı.
0: Evet, evet.
1: Çünkü çok büyük bir emek vardı. Çok da güzel aslında bizim müziğimizi de çok güzel özümseyip tüm dünyayla bağlantı kuracak güçte tasarlayan kişi o. Ve aslında biz de buna uyum sağlamaya çalıştık. Biz de yeni şeyler öğrendik tabii ki. O şekilde çok çok güzel deneyimdi.
0: Aşk Veysel'in sesi de duyuluyordu değil mi?
1: Aa, evet.
2: Solistik
0: kendi kayıtları
2: da
0: evet. Kesinlikle. O da çok güzel bir düşünce. Aralarda giriyor. Gerçekten güzel bir eserdi.
1: Aslında evet. Aşık Veysel'e eklemlendiğimiz bir çalışmaydı.
0: Evet.
1: Aslında bu açıdan da çok çok değerli. Ülkemizde yapılan birçok bu tarz bizim geleneğimizde çok çok büyük rolleri olan insanları anma üzerine çeşitli etkinlikler tabii ki yapılıyor. Örneğin Neşet Ertaş üzerine olsun.
0: Evet, evet, o da var tabii.
1: Ya da birçok kişi üzerine olsun. Ama bence bu çalışmanın yeri çok çok ayrı. Çünkü çok ezgisel ve kültürel olarak da çok çok manipüle etmeden aslında çok saf bir şekilde ortaya koyulan bir şekle geldi Aşık Veysel'in düşünceleri, müziği. Ve biz aslında ona eklemlendik. Biz ona uyum sağlamaya çalıştık gibi oldu. İnanılmaz bir iş bence.
0: Evet. Şimdi onu da çalmak isterdik ama süremiz...
1: Evet.
0: Süremiz...
1: Yani dinlemek isteyenler YouTube'dan bulabilirler.
0: Evet, bulabilirler. Şimdi Berfin'in güzel bestesine geldi sıra. Herhalde bu konuda bayağı bir konuşmamız gerekiyor. Çünkü senin için özel bir eser,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, benim için özel bir eser.
0: Piyanolu dörtlü ve analog synthesizer.
2: Evet, evet.
0: Burada çalıyorsun da.
2: Evet, ben çalıyorum onu da. O zaman onu yeni almıştım ve elektronik müziğe, yani daha önce de siz bir kere bir eserimi çalmıştınız ama
0: evet,
2: o ilk başladığım işlerden biriydi. Elektronik müziği aslında yeni yeni öğrendiğim bir dönemde bunu yazmıştım. Yüksek lisansımın ilk yılı geçen seneydi. Ve
0: uzay merakın.
2: Evet,
0: değil
2: uzay
0: mi? Ben
2: merakım
0: biraz
2: aslında.
0: İpucu vereyim. Bir 2023 yılının yazında bir de teleskop gelmiş evinize.
2: Evet, evet. Ya ben çok merak ediyordum açıkçası ve keşke yapabilsem diye hep içimde ukde kalan bir işti bu, teleskopla bakmak. Ve en sonunda teleskobu aldık biz. Böyle şey, küçük bir teleskoptu. Çok şimdi elimde olan teleskop kadar iyi bir teleskop değil. İlk teleskobumdu.
0: Evet, gelişti demek ki.
2: Gelişti.
0: Merak gelişiyor.
2: Yeni teleskoplara adım atmaya çalıştım. Ve ilk aldığım zaman onunla uğraşmak, ona odaklamaya çalışmak inanılmaz bütün gecemi
0: zor herhalde,
2: alıyordu. Çok zor bir işmiş yani.
0: Yani uzayı gözlemek.
2: Uzayı gözlemlemek. Evet, zor bir işmiş ve en çok merak ettiğim gezegenlerden biri de tabii ki belki hepimizin de merak ettiği Satürn'ü.
0: Tabii.
2: O şeyleri yani daireleri,
0: halkaları. Tabii.
2: Onu görmeyi çok istemiştim.
0: Gördün.
2: Gördüm ve fotoğrafını da çektim.
0: Harika.
2: Yani uzay fotoğrafçılığı tabii ki ayrı bir alan. Ben yapamıyorum, çok az çok yapabiliyorum, hani elimden geldiğince amatörce yapabiliyorum. Ama yaptım ve o benim için hani bir milat oldu diyebilirim. Benim için böyle büyük bir adım oldu. Dünya için küçük bir adım olsa da.
1: Özellikle biz müzisyenler genelde tek disiplinle uğraşmak zorunda kalıyoruz.
2: Evet,
1: ve aynı
2: evet.
1: Disiplinler arası çalışmak da bizim çok kıymetli ve
2: çok
1: bir yandan da zor oluyor.
2: Çok kıymetli ve önemli oluyor. Ve hani bütün gecemi aslında yazın akşamları bütün gecemi saatlerce, saat 3'e 4'e kadar buna ayırıyordum. Çünkü Satürn tabii ki hani odakladığınız zaman bir yanda kalmıyor. Sürekli saniye saniye onun hareket etmesini, devinmesini görüyorsunuz ve teleskobu sürekli oraya doğru odaklamanız gerekiyor. Ve çok sabır isteyen, tıpkı müzik gibi ya da bir şeyi öğrenmeye çalışmak gibi çok sabır ve çileli bir yol gibiydi aslında, evet, benim için. Evet. Onun için çok kıymetliydi. Ve bunu müziğe dökmek istedim çünkü çok kişisel bir yolculuktu. Çünkü insana aslında evrende ne kadar küçük olduğunu, evrenin aslında ne kadar büyük olduğunu, bizim bir toz zerresi olduğumuzu hatırlatıyor bu uzaya bakmak, uzayı gözlemlemek diyebilirim. Buna bir şiir yazmıştım ama bunu maalesef okulumuzda ilk çalındığında, kayıt edildiğinde böyle multimedya bir deneyim olarak yapamadık. O zaman imkanımız olmamıştı. Ben de bir score video dediğimiz nota videoları var. Ona ekleyerek şiirini yapmıştım. Aslında dramatik olarak eser bu şiiri ve benim uzayı gözlemleme, Satürn'ü görme anımı ve ondan sonraki düşüncelerimi anlatıyor. Burada da yine Elberk hocam çalıyor, Ceren hocam çalıyor. Viyola da Tuğçe hocam çalıyor, Tuğçe Baydar. Ve violonselde de İrem İlayda hocam var. Ben de analog synthesizer çalıyorum.
0: Evet, evet. O da sanıyorum uzayın havasını veriyor değil mi?
2: Evet, synthesizer. Onu düşünerek yazmıştım, evet, aslında. Evet. Ve hani ilk deneyim akustik çalgılarla elektronik bir şeyi nasıl birleştirebilirim, bakalım nasıl olacak diye denerken aslında ortaya çıktı. Böyle önemli bir yeri vardı. Zuhal isminden bahsetmek, evet, sanırım. Zuhal isminden bahsedeyim.
0: Zuhal de deniyor sanıyorum değil mi?
2: Zuhal deniyormuş. Ben bunu
0: Satürn'e, evet.
2: Zuhal deniyor. Zuhal yıldızı deniyormuş
0: uzaktaki
2: aslında. Uzaktaki, evet. Arapça kökeni, zehale kökeni, evet, uzaklaşan demekmiş. Zuhal olunca isim oluyor ve uzaktaki gezegen. Yani o zaman işte tabii ki Anadolu'daki kozmologların elinde böyle bir teleskop olmadığı için en uzağa baktıkları zaman, evet, en uzaktaki gezegen bu deyip ona en uzaktaki olduğunu sandıkları için Zuhal ismini vermişler. Evet. Bu da çok etkileyici bir isim olarak kalmış bende. Gerçekten bence zaten de çok uzakta ve çok küçük görünüyor teleskopta da. Ama görmek, o küçücük halini bile görmek insana kendini müthiş hissettiriyor gerçekten.
0: Evet. Evet, en son Zuhal'i dinleyeceğiz. Biraz önce söyledik ama ben tekrar sayayım. Ceren Türkmenoğlu var, Viola Tuğçe Baydar, İrem İlayda Can Duran cello, Erberk Cim de var tabii, Erberk Er Yılmaz piyano, Berfin de analog synthesizer'ı çalıyor. Zuhal'i dinleyeceğiz son olarak. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız
1: için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hanım, çok sağ olun.
0: Sizlerle tanışmaktan çok mutlu oldum. Eserleriniz çok çok güzel. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten yolunuz açık olsun.
2: Çok sağ olun.
1: Bizim için çok keyifli oldu.
2: Çok sağ olun. Konuşmak çok güzel bir deneyim.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda konumuz aydınlanma çağı ve felsefenin müzik üzerindeki etkisi. Özellikle de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasında somutlaşan aydınlanma idealleri. Mozart'ın eserleri özgürlük, demokrasi ve eşitlik özlemlerini yansıtan aydınlanma çağı felsefesinden derinden etkilenmiştir. Aydınlanma çağı 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan insan düşüncesinde ve toplumda köklü değişimlere yol açan bir felsefi ve kültürel harekettir. Bu dönemin düşünürleri insan aklını, bilimi ve bireysel özgürlüğü ön plana çıkartarak geleneksel otoritelere ve dogmalara karşı çıkmışlardır. Aydınlanma düşünürleri insan aklını bilginin ve ilerlemenin temel kaynağı olarak görürler. Akıl insanları dogmalardan kurtaracak ve gerçeğe ulaşmalarını sağlayacak bir araç olarak görülmüştür. İnsan doğası ile birlikte eşit insan hakları ön plandadır. İnsanların eşit ve özgür doğduğunu, mutlu ve erdemli bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu savunurlar. Bu düşünce insan hakları kavramının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mozart Don Giovanni operasında bu fikirleri öne çıkartır. Perde açıldığında gecenin geç saatlerinde Don Giovanni'nin uşağı Leporello'nun dolaştığı görülür. Efendisinin peşinde koşmaktan ve onun çapkınlıklarından bıktığını dile getirir. Başkalarına hizmet etmek yerine kendisi efendi olmayı ister. Fransız devriminden 2 yıl önce bestelenen bu operada devrimci fikirlerin gündelik yaşama girdiğini gösterir Mozart ve metin yazarı Lorenzo da Ponte. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasının uvertürünü ve gece gündüz çalışmaktan bıktım sözleriyle başlayan Leporello'nun aryasını dinliyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasından dinlediğimiz bölümleri şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. L'Operello rolünü Sir John Tomlinson üstlenmişti. Aydınlanma çağında bilim ve eğitim aracılığıyla insanlığın ilerleyeceği düşüncesi hakimdi. Bilim, doğanın sırlarını çözmenin ve toplumsal refahı arttırmanın anahtarı olarak görülüyordu. Bu dönemin en önemli düşünürlerinden biri olan Immanuel Kant, insanların kendi akıllarını kullanma cesaretini göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Programımızı Don Giovanni operasından bölümler dinleyerek sürdürüyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasını Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 1992 yılı kaydından dinledik. Don Giovanni operasının kahramanı kötü alışkanlıklarına rağmen özgür düşünce sahibi biri olarak sunulur. Batıl inançlarla alay eden, kendi ölümünü göze alarak boyun eğmemeyi tercih eden bir kahramandır Don Giovanni. Aydınlanma çağı filozofları da bireysel özgürlüklere önem verdiler. Bu düşünce Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham veren temel prensip olmuştur. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme adlı eseri bu konudaki en etkili çalışmalardan biridir. Din ve devlet güçlerinin ayrımı ile kilisenin toplumsal etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu, insanların dini inançlarını özgürce yaşayabilmeleri ve devletin dini otoriteden bağımsız olması anlamına gelir. Böylece her şey akıl süzgecinden geçip sorgulanır. Mozart'ın aydınlanma fikirlerini operası aracılığıyla yaydığını ve özgürlük, akıl ve açıklık ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. Don Giovanni, aydınlanma çağının temel değerlerini aktaran, o dönemin toplumunda derin etki bırakan bir başyapıttır. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasından bölümler dinlemeye devam ediyoruz. Müzik

0: parla schietto mascalzone.
1: Non mi lascio mai.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasının son bölümlerini Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Solistler Ferruccio Furlanetto, Leyla Kuberli, John Tomlinson'dı. Aydınlanma çağının Mozart'ın Don Giovanni operası üzerindeki etkisini ele aldığımız programımızın böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Borusan Klasik. Radyonun klasik ustaları.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve İskoçyalı çellist Sue Ellie'nin bize sunduğu muhteşem müzik ortaklığına kulak verelim.

Çok yönlü, maceracı ve karizmatik çelli Sueli, Diyaloglar adını taşıyan albümünden piyanist besteci Donald Shaw'un Barok Suite'ini seslendirdi. Diyaloglar albümü 15 parçadan oluşan bir seri. Albümde halk müzisyenleriyle birlikte çalışan Güney Kore doğumlu İskoç cellist, "Tek başıma çalmak bana göre değil, albümde işbirliği yaptığım bu seçkin müzikçiler bana inanılmaz enerji verdi," diyor. Anlaşılan cellonun halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkmış Sueli. Sanatçı şimdi kemancı Jenna Reed ile birlikte Tom Anderson'ın Merrill adlı bestesini seslendirecek. Bu yalın parçanın albümde yer almasını isteyen kemancı Jenna Reed, melodiyi Sueli'ye sesli bir mesajla iletmiş. İskoçyalı cellist basit ve tekrarlanan melodisi olan bu parçayı ilk kez duyduğunda saf güzelliği karşısında yanaklarından yaşların süzüldüğünü söylüyor.

Tom Anderson'ın Merrill adlı şarkısını kemancı Jenner Reed ve cellist Su Eli'nin yorumundan dinledik. Hem özgün hem de yeniden yorumlanmış geleneksel bestelerin yer aldığı diyaloglar ilk solo albümü Su Eli'nin. İlk albümde ilgi odağı olmak yerine işbirliği yaptığı arkadaşlarının köklerinden, kimliklerinden ve ilham kaynaklarından yararlanmış sanatçı. Farklı manzaraya sahip kartpostallara bakıyormuş izlenimi veren Diyaloglar albümünden şimdi Piazzolla'nın Oblivion'una kulak vereceğiz. Oblivion'un düzenlemesini Hollandalı bandoneon ustası Karel Krajenhoff yapmış. Celli Sueli ve bandoneon ustası Krajenhoff, Oblivion'u yorumlarken sanki yeniden icat etme peşindeler.

İskoç Oda Orkestrası ile yaptığı çalışmaların yanı sıra birçok işbirliği ile tanınan Juilliard mezunu cellist Sueli, Hollandalı bandoneoncu Karel Krejenov, Piazzolla'nın Oblivion adlı milongasını seslendirdi. Şimdi Sueli'nin bir diğer cellist Natalie Haas'la birlikte seslendireceği Valsacca for Sue adlı valsine kulak vereceğiz. Cellist Natalie Haas, baş döndürücü pasajlarla örülü vals polkayı Sueli'ye folk cello dersleri verdiği bir çalışma haftası sırasında bestelemiş. Cellist Sueli'nin klasik köklerine gönderme yapan bu vals polka, tempo değişimleri ve zengin dokusuyla bizi gerçekten tetikte tutuyor.

Çelist Natalie House ve Sue Eil'in yorumundan Sue için Vaska adlı Vals Polka'yı dinledik. İskoç Oda Orkestrası'nın yanı sıra farklı toplulukların üyesi olarak çeşitli işbirlikleriyle geçen 30 yıllık bir kariyeri var Sue Eil'in. Gölgesinden sıyrılıp bir solo albüm yapmaya Covid pandemisi sırasında karar vermiş sanatçı. Karşılıklı 15 müzikal sohbetten oluşan albümün yaratıcı sürecini bilgisayar başında geçirmiş müzikçiler. Covid kısıtlamaları stüdyonun kapısını açınca da bir araya gelerek albümü hemen tamamlamışlar. Tarihsel açıdan da ilginç bir hikaye sunan Diyaloglar albümü belki de bu yüzden büyük ölçüde doğaçlama içeriyor. Çoğu zaman da ekstra coşkulu, neşeli ve hatta kaygısız.

Sheila Sun'un halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkan Sueli, efsanevi akordiyoncu Phil Cunningham'ın The Wedding adlı düğün dansını Cunningham'la birlikte seslendirdi. 2020'de şimdiki eşi Hamish Napier'a, albümde onun da bir parçası var, evlenme teklif eden Sue için bu düğün dansının kişisel bir önemi varmış. Albümün son parçası geleneksel bir İskoç baladı. Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı şarkının sofistike düzenlemesini dinleyeceğiz. Albümün tek solo parçası gibi görünse de aslında bir diyalog niteliğinde. Bir bakıma aramızdan ayrılanlarla bir diyalog diyor Sue ve ilave ediyor. İskoç halk müziğiyle ilk tanışmamı çelis arkadaşlarım Kevin McRae ve Neil Johnston'a borçluyum. Ne yazık ki McRae aramızda değil, 2005 yılında vefat etti. Burada çaldığım bu güzel düzenleme onun mirası.

İskoçyalı çelist Sueli'nin Diyaloglar adlı albümünden son olarak Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı geleneksel İskoç baladını McCrae'nin düzenlemesinden dinledik. Çalgıların şarkısı klasik yaylı çalgılar geleneğini Arap ve Kelt müziğiyle harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunan Ayup kardeşlerle devam ediyor sevgili dinleyenler.

Ayop kardeşlerin Arap dünyasına saygı duruşunda bulunan Arabesk adlı albümünden Sayat Derviş'in El Helvadi adlı şarkısını dinledik. Besteci ve icracı olarak öne çıkan Ayop kardeşler yalnızca müzik türlerini değil aynı zamanda kültürel stilleri de bir araya getirmeyi seviyor. Klasik müzik eğitimi almış, çok enstrüman çalabilen yetenekli kız kardeşler klasik ve crossover dünyasının yeni sesi ve yüzleri olarak kabul ediliyor. Bir süredir mirasımızı kutlamak istiyorduk. Geldiğimiz yerle gurur duyuyoruz. Kahire tüm duyular için, özellikle de kulaklarınız için muhteşem bir yer. Klasik müzisyenler olarak bir şekilde buna saygı duruşunda bulunmaya çalıştık diye söz ettikleri Arabesk albümünü solo keman, cello, yaylı çalgılar orkestrası, doğu perküsyonu ve özel konuk müzikçilerle birlikte kaydetmiş.

Scottish Egyptian, İskoçyalı Mısırlı. Kelt melodisi ama aynı zamanda Arap ritmi ve perküsyonun karışımı olan bu esprili parçayı Ayup kardeşlerin yorumundan dinledik. Mısırlı, göçmen bir ailenin kızları olarak İskoçya'da doğan Sara ve Laura Ayup, çok küçük yaşlardan itibaren birlikte çalıyor. Sara, İskoçya Kraliyet Konservatuvarı'nda cello ve piyano, Laura ise Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde keman ve piyano eğitimi almış. Klasik ve çağdaş müzik arasında sınırları aşan çok enstrümanlı sanatçılar, sahnedeki uyumlarının yanı sıra benzersiz bestecilik tarzlarıyla farklı müzik türlerini ve kültürleri bir araya getirme yetenekleriyle de uluslararası alanda tanınıyor.

Çok ödüllü enstrümantal ikili Ayop Kız Kardeşler'in yorumundan Abdülkader Sidi Mansur adlı geleneksel şarkıların düzenlemelerini dinledik. Bu coşkulu yorumda duyulan davul seslerini Ayop Kardeşler, çello ve kemanın yanlarına dikkatlice vurarak elde etmiş. Yani bir nevi kendi davullarını da kendileri yapmışlar. Çocukken Kahire'ye yaptıkları yaz tatillerinde evde duydukları müzikleri bölgenin farklı yerlerinden kulaklarına çalınan şarkıları hafızalarına kazıyan ve bunları kendi bestelerinde değerlendiren Ayup kardeşlerden şimdi Flütü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı parçayı dinleyeceğiz. Necip Hankaç'ın Halil Sibran'ın şiirlerinden esinlenerek bestelediği bu şarkıyı dinleyerek büyümüş Sara ve Laura Ayup.

Müzik dünyasında Ayup kardeşler olarak tanınan Sara ve Laura Ayup, Arabesk adlı albümlerinden Flütünü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı şarkıyı seslendirdi. Sanatçılara gitarist Giulio Romano Maisi'nin yanı sıra solo trompet ve klarnette James Davison ve Duncan Hemstock eşlik etti. İskoçya, Mısır kökenli enstrümanist ve besteciler Ayup kardeşler, geleneği dünya müziğiyle birleştirerek gerçekten heyecan verici bir sound sunuyorlar bizlere. Sanatçıların Arabesk albümünden son olarak Mısırlı besteci Omar Hayrat'ın Fatma adlı ünlü şarkısını dinliyoruz. Fatma'nın son derece ışıltılı yarı akapella kavurunu Ayup kardeşler Swingle Singers'la birlikte seslendiriyor.

Arap miraslarından, İskoçya'dan, çocukken dinledikleri müziklerden ilham alarak kendi tarzlarında bir albüm yaratan Ayüp kardeşlerin Arabesk albümünden son olarak Mısırlı ünlü besteci piyanist Ömer Hayrat'ın Fatma adlı şarkısının yarı akapella cover'ını dinledik. Ayüp kız kardeşlere Swingle Singers eşlik etti. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Avrupa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik Masası Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri merhaba. İçimizin coşkuyla dolduğu bir bahardan daha geçiyoruz. Her şeyin çok güzel olduğu, daha da güzel olacağı günler dileyerek başlıyorum bugünkü müzik masamıza. Fransız besteciler dediğimizde büyük ihtimalle ilk aklınıza gelen, müzik tarihinde de romantik müziğe olan baş kaldırısıyla müziğe büyük farklılıklar kazandırmış olan Claude Debussy olacaktır. Doğrudur da. Bugün onun müziklerini dinleyeceğiz. Müzikte izlenimcilik akımının önemli bir temsilcisi olarak geçer literatürde. Kendisi reddetse de kimileri tarafından bu akımı başlatan besteci olarak görülür. Yaşama bakış ve sanatsal görüş olarak da dönemin edebiyat akımı sembolizme yakınlığıyla bilinir. Zira sembolist şairlerden Paul Verlaine ve Stefan Mallarmé'nin şiirlerine yakınlık duyar. Müzik tarihinde de bir çığır yaratan, armonik ve motifsel yenilikler içeren senfonik şiiri Bir Pan'ın Öğleden Sonrası da Mallarmé'nin aynı adlı şiirinden esinlenerek besteleniyor ve bu eser de müzikte empresyonizm akımının doğuşuna işaret ediyor. Resimde başlayan bu akım, nesnelerin somut gerçekliğinden çok bulunduğu atmosfer ve etrafındaki ışık ve renk oyunlarının insanın üzerinde bıraktığı etkileri ve izleri anlatır. Debussy de müzikte benzer etkiler yaratan bir bestecidir. Her ne kadar tüm çizgilerini görebildiğimiz bir müzik stiline sahip olsa da puslu bir havada yoğun bir atmosfer yaratmaya çalıştığını görüyoruz bestecinin. Şimdi ilk eserimiz piyano ve orkestra için Fantazi. 1890 yılında yazıyor bu eseri ve öldükten bir yıl sonra 1919 yılında ilk seslendirilmesi yapılıyor. Eser 3 bölümlü, geleneksel bir konçerto formunda yazılmış. İlk bölüm bir sonat allegrosu. Yavaş ve sakin bir ikinci bölüm ve enerjik bir final bölümü var. Fantazi formu aslında çok farklı karakterler içeren, tek bölümlü ve sonat formunda olmayan yapılardır. Ancak bu eserin döngüsel bir formda olması, yani her üç bölümde de aynı iki temanın yeniden kullanılması eseri fantazi haline getirmiş. Eski bir kayıt dinleyeceğiz. 1996 yılından Macar piyanist Zoltán Kocsis ve Budapeşte Festival Orkestrası çalacak. Orkestrayı Ivan Fischer yönetiyor. Dinleyelim birlikte.

20. yüzyılın önemli Fransız bestecilerinden Claude Debussy'nin piyano ve orkestra için fantazisini dinledik. 2016 yılında kaybettiğimiz büyük Macar piyanist Zoltán Kocsis, Budapest'te Festival Orkestrası eşliğinde çaldı. Orkestrayı da Ivan Fischer yönetiyordu. Debussy, Alman müzik geleneğine ve özellikle Wagner'in müziğine bir karşıt olarak bir yenilikçi yaklaşımla yazmıştır eserlerini. Aslında Wagner'in Tristan und Isolde operasının ilk perdesini dinledikten sonra bu duyduğum en iyi şey gibi yorumlar yapıyor ve etkileniyor müziğinden. Ancak artık müziğin ilerlemesi gerektiğini, kalıpların dışına çıkması gerektiğini savunuyor. Ve bu fikrini de daha çok geleneksel romantik müzik yaklaşımına bir başkaldırı olarak yansıtıyor müziğinde. Tını ve renk arayışlarıyla hayal gücünü zorlayıcı bir yaklaşımı var. Evet, ikinci sırada fanteziden 3 yıl sonra yazdığı Yaylı Kuarteti var. İki kuartet yazmak istedim.

demiş Debussy ama tek yaylı kuarteti hayata geçebilmiş. Romantik Fransız bestecilerinden Ernest Chausson'a ithaf edilmiş bir eser bu. 4 bölümlü. İlk seslendirilmesi de 1886'da kurulan İzaya Kuartet tarafından yapılmış. Debussy'nin izlenimci yazı stilini, ton değişimleri ve döngüsel formuyla geleneksel kuralların dışına çıktığını gösteren bir eseri bu kuartette. Yine eski bir kayıt dinleyeceğiz. Juilliard Yaylı Kuarteti 1989 yılında kaydetmiş bu eseri. Kuartetin o günkü üyeleri kemancılar Robert Mann ve Joel Smirnoff, viyolacı Samuel Rhodes ve viyonselci Joel Krosnick çalıyor. Dinleyelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Müzik Masası programının bu haftaki bestecisi Claude Debussy'nin dinlediğimiz Yaylı Kuartetinden sonra sıradaki müziği, bestecinin son dönem eserleri arasında yer alan solo piyano için iki kitaptan oluşan prelütlerinden seçtiğim iki tanesi olacak. Her iki kitapta da 12'şer prelüt bulunan eser, Bach'ın 24 prelüt fügü veya Chopin'in Opus 28-24 prelüt setinin aksine ton merkezli değildir. Yani birbirini takip eden bir tonal dizi içinde olan prelütler değillerdir. Çok kısa bir sürede yazılmış eserler bunlar. Her birinin bir başlığı var. Ancak başlıkların hem betimleme nitelikleri hem de notaya yerleştiriliş biçimleri çok önemli ve alışılmışın dışındadır. Her prelüdün başlığı eserin sonunda yer alır. Bu da yorumcuya başlıktan etkilenmeden bestecinin hayal dünyasını deneyimlemesine olanak tanıyor aslında. Başlıklardan iki tanesi özellikle tırnak içine alınmış şekilde yazılmış notanın üzerinde besteci tarafından. İlki Charles Baudelaire'in Le Fleur du Mal adlı şiir kitabındaki Harmonie du Soir şiirinden bir alıntıyı temsil ediyor. İlk dinleyeceğimiz bu prelüt, akşam havasındaki sesler ve kokular olarak çevirebileceğimiz Le Son et le Parfum Tourné dans l'air du Soir başlığını taşıyor. Ardından dinleyeceğimiz prelüt de Debussy'nin kızına hediye olarak aldığı İskoç yazar James Matthew Barrie'nin Kensington Bahçelerinde Peter Pan adlı kitabındaki bir illüstrasyonu betimliyor. Periler müthiş dansçılardır anlamına gelen Le Fle son d'exquise danseuse başlıklı bir prelüt bu. Polonyalı büyük piyanist Christian Zimmermann seslendirecek, her ikisini de arka arkaya dinleyelim birlikte.

0: Radyonuz Borusan Klasik'te Müzik Masası programının sonuna geldik. Bu hafta 1862-1918 yılları arasında yaşamış olan büyük Fransız besteci Claude Debussy'nin piyano ve orkestra için fantazisini, tek yaylı kuartetini ve solo piyano için 24 prelüdünden iki tanesini dinledik. Ben Serla Balkarlı, hepinize her şeyin çok güzel olduğu günler dileyerek programı kapatmak istiyorum. Yardımlarından ötürü radyomuzun teknik dehası sevgili Bahri Fedai'ye de bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bir sonraki müzik masasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

0: Borusan Klasik.
1: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

and the bird on another. Not too close to the cat.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayımlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikan vari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domeniconi ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026.

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayımlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca ayın yorumcusu köşesinde.

Değerli dinleyicilerimiz merhaba. Ben Emre Ünlenen. Borusan Klasik Radyosu'nda Gitarın Ustaları programının 33. bölümünde yine günümüz gitar müziğinin önemli örneklerini dinlemeye devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde ülkemizin yetiştirdiği önemli müzik insanlarından biri olan Celil Refik Kaya'nın Naxos etiketiyle yayınlanan son albümünden kesitler dinlemiştik. Carlo Domeniconi'nin yaklaşık 80 dakikalık ve 3 farklı döngüden oluşan Simbad, Gitar İçin Bir Masal adlı suite'nin ilk 2 döngüsünden sonra bu programda eserin son döngüsüne kulak vereceğiz. Bir önceki bölümü kaçıran dinleyicilerimiz için kısaca özetlemem gerekirse, ülkemizdeki gitar eğitiminin başlangıcında da önemli rol oynayan Domeniconi, eserlerinde Doğu ve Batı arasında bir köprü niteliği taşıyan ulusal müzik materyallerini sıklıkla sentezleyen bir besteci. Domeniconi'nin Simbad Suite'i de adından anlaşılabileceği gibi Binbir Gece masallarının macera perest gemici Simbad karakterini konu alıyor. Simbad Suite'i bir giriş bölümü ve gemici ikonik karakterin 7 farklı seyahatini anlatan panoramik bir anlatımla kurgulanmış. Bugün dinleyeceğimiz Simbad Suite'inin 3. döngüsünün bölüm başlıkları şöyle. Hindistan'a yolculuk, Yeraltı Nehri, Hayalet Kralı'nın mezarında, Uçuş, Simbad'ın dönüşümü, Tesadüf ve Bağdat'a dönüş.

Borusan Klasik Radyosu'nda Gitarın Ustaları programı devam ediyor. Celil'in aileden gelen Türk müziği bilgisiyle dinlediğimiz Sinbad Suite'i yorumu, gitarın tınısal olarak pek çok yenilikçi fikirle bezendiği harika bir çalışma olmuş. Kendisini sizin huzurunuzda tekrar tebrik etmek istiyorum. Programın devamında size Carlo Domenicone'nin neden çok seslendirildiğini anlayamadığım bir başka eserini sunmak istiyorum. Saz, gitar ve oda orkestrası için Concerto di Berlinbul. Ülkemiz müziğine oldukça hakim olan bestecinin bağlama tınısını gitar ve orkestra ile sunduğu bu cüretkar eserin hem daha çok seslendirilmesini hem de benzeri tınısal özellikteki yeni eserlere ilham olmasını beklerdim. Kaydedilmesinden bu yana geçen 30 yıla rağmen tozlu raflarda kalmasına gönlüm razı olmadı. 1993 yılında Rax Müzik etiketiyle yayınlanan Gürer Aykal yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle gitarda besteci Carlo Domenicone, bağlamada ise Almanya'da yaşadığı bilgisine ulaştığım Adil Arslan'ın olduğu eserimizi dinleyeceğiz. Berlin ve İstanbul isimlerinin bir araya gelmesiyle adını bulan Concerto di Berlinbul 4 bölümden oluşuyor. Bağlama ve gitara yaylı orkestra haricinde 2 flüt, oboa, korangle ve fagot eşlik ediyor. Eserin bölüm başlıkları şu şekilde: Introduction, Allegro Moderato, Cantabile ve Allegro. Kayıttan kaynaklanan kalite problemi için sizden peşinden özür dilemek istiyorum. Eseri size sunabilmek için bulabildiğim en iyi seçeneği değerlendirdim. Şimdi hep birlikte eserimizi dinleyelim.

0: Borusan Klasik Radyosu'nda Gitarın Ustaları programının 33. bölümünde Carlo Domeniconi'nin Doğu-Batı senteziyle yoğrulan eserlerini dinlediniz. Program hakkındaki tüm görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.
1: Gitarın Ustaları Emre Ünlenen hazırladı.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine bir besteciye odaklandığımız programlarımdan biriyle sizlerleyim. 1902-1983 yılları arasında yaşamış olan İngiliz besteci Sir William Walton'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Besteci 60 yıllık kariyerinde film müziklerinden opera, senfoni ve konçertolara kadar birçok çeşit ve stilde müzikler bestelemiştir. Eserleri arasında en ünlüleri Viola Konçertosu, 1. Senfonisi ve 2 suit halinde bestelediği Fasat isimli eseridir. Lafı fazla uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk eserimiz benim de dinlemekten büyük keyif aldığım Keman Konçertosu'nun 1. bölümü Andante Tranquillo. Eseri solist Nigel Kennedy, maestro André Previn ve Royal Philharmonic Orchestra'dan dinliyoruz.

Bu harika kaydın ardından sırada bir oda müziği eseri var. Sir William Walton'ın La Majör Yaylı Kuartetinin 3. ve 4. bölümlerini Doric String Quartet'ten dinliyoruz.

Sırada bestecinin en meşhur eserlerinden biri olan Viola Konçertosu var. 3 bölümlü eserin 1. ve 2. bölümlerini günümüzün en ünlü viola sanatçılarından Lawrence Power, Maestro Ilan Volkov ve BBC Scottish Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Bir çellist olarak programı bestecinin cello konçertosunu da dinletmeden kapatmak tabii ki olmazdı diyerek Volta'nın cello konçertosunun ikinci bölümünü dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma, maestro Andre Previn ve London Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Volta'nın 1919 yılında henüz 16 yaşındayken bestelemiş olduğu ve ilk kez 1924 yılında seslendirilen Re minör piyanolu kuartetinin birinci ve ikinci bölümlerini Nash Ensemble'dan dinliyoruz.

Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok genç iki bestecimiz var. Berfin Deniz ve Atakan Turaç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Biz bir iki hafta önce sanıyorum sevgili Erberk Er Yılmaz'la bir program yaptık. Erberk sizin bestelerinizi getirmişti. O bestelerinizi de çaldık. Ve o sırada konuştuk. Ben de sizleri tek tek ağırlamak istedim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Şimdi size birer birer başlayayım. Önce Berfin'den başlayayım, değil mi? Ankara mı? Ankara doğumlu musunuz?
2: Evet, Ankara doğumluyum.
0: Evet. Kemanla başlamışsınız, değil mi?
2: Kemanla başlamıştım, evet. Aslında müzisyenliğe birazcık adım atmam keman sayesinde olmuştu. Sonra eğitim fakültesini kazandıktan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. 2019'da, evet. Birazcık ilgi alanlarım farklılaşmaya başladı ve böylece çalgı seçimimi değiştirdim. Piyano çalmaya başladım ama bir yandan da kendime sürekli beste yapmak, müzik yazmak nasıl bir yolculuk, bunu sürekli soruyordum ve bunu çok merak ediyordum. Birazcık meslek seçimimi açıkçası öyle ışık tuttu bu düşüncem diyebilirim. Erberk Hoca ve Önder Hoca ile tanışmam tabii ki buna çok katkıda bulundu. Ve böylece ben bestecilik bölümüne geçmiş oldum oradan mezun olduktan sonra. Şimdi yüksek lisans yapıyorum bestecilik bölümünde ve tez yazıyorum.
0: Bitmek üzere sanıyorum.
2: Bitmek üzere, evet.
0: Güzel, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi Atakan, siz nerelisiniz?
1: Ben aslında Adanalıyım Neşan'ım.
0: Adanalı, evet. Olduğunuzu tahmin ettim çünkü.
1: Geçtim mi?
0: Evet, çünkü burada var Adana. İlk başlangıcımız sanıyorum.
1: Evet, ben de senin rengimden karışmadaydım.
0: Hayır.
1: Evet. Aslında Adana Güzel Sanatlar Lisesi'nde, Çukurova, evet. Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladım.
0: Sonra Ege Üniversitesi'ne geçiyorsunuz.
1: Evet. Orada bir yıllık sürecim oluyor.
0: Sonra siz de Ankara, evet. Müzik ve Güzel Sanatlar.
1: Her şeyin başladığı yer Ankara'ya geliyor.
0: Evet. Çalgı eğitimi değil mi? Siz de çalgı,
1: evet.
0: Eğitimi.
1: Çalgı eğitimi bölümü. Aslında babam benim bağlama çalardı. Yine abim de çalardı. Onlardan ufak tefek öğreniyordum. İşte Güzel Sanatlar Lisesi ile beraber başladı yolculuk. Ama benim en büyük şansım Ankara'da çok çok iyi hocalarımın olmasıydı. Onlara çok minnettarım aslında. Sinan Ayyıldız gibi, Oğuzhan Açıkgöz, Gökhan Karakay gibi çok iyi saz hocalarım oldu.
0: Sinan Ayyıldız'dan biraz söz edelim mi? Mızrapsız saz icrası. Evet. Nasıl oluyor bu? Gerçekten ilginç.
1: Aslında gelenekte şöyle mızrap kullanmadığımız bir versiyon gibi özetleyebiliriz. Aslında gelenekte çok çok var. Tüm dünyada aslında telli çalgılar temelinde elle çalınıyor. Mızrapsız çalınıyor aslında.
0: Parmaklarla,
1: tırnaklarla aynı şekilde en doğal çalım tarzı bu zaten. Aslında mızrap sonradan devreye giren bir şey. Ve özellikle bizim coğrafyamızda da Tekeköy yöresi civarında, Denizli, Muğla, o civarlarda zaten çok çok kullanılan bir teknik. Bizim adlandırmamız da öyle ama sonrasında işte Erol Parlak, Erdal Erzincan ve Arif Sağ'ın da atılımlarıyla beraber çok daha farklı kullanımları ve sonrasında Sinan Ayyıldız gibi hocaların, adını şu an sayamayacağım birçok kişinin atılımları ile de daha da ilerlemiş bir teknik. Ama Sinan'a da çok, çok önemli temsilcilerinden bir tanesi.
0: Evet.
1: Çok şanslıyım. Benim de hocam oldu kendisi.
0: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans bitiyor. Sonra şimdi sizde lisans üstü.
1: Evet, yine lisans üstü.
0: Sizin de bitmek üzere.
1: Bitmek üzere, evet. 20 gün falan kaldı.
0: O kadar. Ne güzel.
1: Şu an tezin böyle en yoğun zamanları. Ama bitecek. Yani biteceğinden kesin emin olduğum için çok mutluyum. Yani bir ay falan bitiyor.
0: Evet, sevgili sanatçılarımız bestelerini de getirmişler tabii. Şimdi yavaş yavaş dinlemeye başlayalım istiyorum. Atakan Turaç'ın besteleriyle başlayalım ve sazını duyacağız, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Solist olduğunuz iki eser var. Önce Rüyada Bilinç, kısa bir eser. Hemen arkasından Esinti gelecek. Rüyada Bilinç ve Esinti hakkında neler söylersiniz?
1: Şöyle birazcık daha geriden alayım aslında. Aslında çalgı eğitimi bölümü okumama rağmen sonrasında 3. ve 4. sınıfta yine Berfin de önce telaffuz ettiği gibi Erberk Hoca ve Önder Hoca ile, Önder Özkoç'la tanışmam oldu. Ve Erberk Hoca'dan aldığım derslerin ilk meyvesi olarak aslında Rüyada Bilinç çıktı. Aslında bu benim ilk bestem. Bir deneme gibi bir şeydi aslında. Herhangi bir belki de kültürel ya da düşünsel bir altyapısı yok. Sadece içimden gelen bir takım ezgileri döktüğüm 1,5 dakikalık bir denemeydi. İsmini de aslında İrfan Yılmaz diye çok yakın bir arkadaşım var. Onunla beraber böyle beyin fırtınası yaparken bulduk. Aslında rüyada bilinç sahibi olmayı tasvir eden bir takım dokuların çağrıştırdığı bir isim.
0: Esinti?
1: Esinti de yine aynı şekilde bir denemeydi. Benim aslında şöyle bir niyetim var. Genel müzikal anlayışımda da güzel ezgiler bulmayı hep hedefleyen, onun için çabalayan bir insanım. Esinti'de de aslında bunu denedim. Ve bu ezginin çeşitli yerlere gidişini aslında besteye yansıtmaya çalıştım. Yine isim konusunda çok çok kötüyüm. Bunun ismini kız arkadaşım Gizem buldu. O şekilde söyleyebilirim.
0: Evet. Evet, şimdi iki güzel besteyle başlıyoruz. Önce Rüyada Bilinç, sonra Esinti'yi dinliyoruz. Sazı Atakan Turat çalıyor.
1: Evet.

0: Atakan Turaç'ın iki bestesini dinledik. Önce Rüyada Bilinç, sonra Esinti. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Berfin'le devam ediyorum. Sizin bir de yurt dışında ikinizin de katıldığınız, benim ilgimi çeken bir festival var. Oradan başlayalım mı?
1: Tabii.
0: Neler yaşadınız festivalde? Nasıl gittiniz?
1: Fransa'da aslında belki de dünyadaki ilk çoğulcu müzik festivali yapılıyordu. Biz de 2023 yılında ikimiz de lisanstan mezun olduktan sonra buraya kabul almıştık. Ve onun için yaylı dörtlü ve saz için iki eser yazmıştık. Atakan'ın da hatta burada bir eseri var, şimdi çalınacak diye tahmin
2: O
1: ediyorum.
2: da oradan çıkmıştı.
1: Oradan çıkmıştı. Ben de yine birazdan dinleyeceğimiz eserimle bağlantılı bir şekilde Hayri Dev isimli Batı Anadolu'nun önemli saz sanatçılarından birinden ilhamla bir müzik yazmıştım. Ve orada gerçekten ülkemizi temsil etmek, orada kendi müziğimizle bulunmak bizim için hem bir ilk adımdı besteciliğe hem de çok önemli bir histi. Yani orada
2: Evet.
1: ilk tecrübemizdi diyebilirim. Benim için de öyleydi.
0: Atakan neler söyler festival hakkında?
2: Evet, aslında çok çok değerliydi ve yine çok değerli hocalarımız vardı. Reza Vali vardı, Şahparaş
0: Evet,
2: vardı.
0: evet.
2: Onlarla da böyle vakit geçirme, sohbet edebilme ve aynı zamanda bestecilik çalışma şansımız oldu. Ben şunu da söyleyebilirim aslında. Hani bizim en azından Cumhuriyet müzik tarihimiz boyunca yurt dışına açılma, yani yurt dışı ile bağlantı kurma çabalarımızın hep bir sonucu olarak genelde yurt dışındaki bir takım müzik verilerinin kendi müziğimize entegre edilmesi ve bu birazcık samimiyetsiz bir entegrasyon sonucu aslında bağlantı kurmaya çalıştık. Ama burada şöyle bir şey vardı. Özellikle ikimizin eserinde de biz Berfin ve kendi eserimizde de aslında şunları denedik. Yani bizim coğrafyamızdan ne gibi müzikal veriler var? Ne gibi şeyleri biz kullanabiliriz ve samimi bir müzik ortaya çıkarabiliriz? Ve hani güzel bir tepki de aldık. Hocalar da çok sevdiler, sağ olsunlar. Ve çok açık fikirli insanlardı. Çok çok yardımcı da oldular bizlere. Çok güzel bir festivaldi, çok keyifliydi. Keşke her zaman olsa da gidebilsek.
0: Başka ülkelerden de vardı
2: Evet,
0: sanıyorum
2: evet.
0: gençler, değil mi?
2: Amerikalı
1: Evet.
2: birisi vardı, Eda.
1: Singapur'dan arkadaş edindik,
0: Ne
1: İspanya'dan
0: güzel.
1: arkadaşlar edindik. Hani onlar da, onların müziğini de biz tanımış olduk. Bizim kültürümüzü de onlar tanımış
2: Lübnan
1: oldu.
2: vardı ya da Beyrut olabilir, tam hatırlamıyorum.
1: Yani çok her müzik türünden beslendiğimiz, bizim MGÜ bestecilikte de aslında yaratmaya çalıştığımız öğrenme ortamının tamamen olduğu, çok açık fikirli bir şekilde herkesin birbirinden öğrendiği çok güzel bir ortamdı.
2: Rüya gibiydi aslında, böyle bir hafta
1: Gerçekten.
2: geçirdik ama
1: Evet. Doğanın da içinde
2: evet.
1: böyle çok
2: Sabah
1: çok hoş bir
2: uyanıyorduk,
1: yerde.
2: müzik çalışıyorduk.
0: Ne güzel.
2: Yani böyle hepimizin hayali, her müzisyenin de hayalidir aslında sürekli müzik yapabilmek. Uyanıp müzik çalışıp akşam uyuyorduk. Yani öyle bir hafta geçirdik. Sohbet, muhabbet çok keyifliydi. Onun dışında dünyadan birçok çeşitli ülkelerden insanlarla tanışıp kültürlerinden de beslenme fırsatımız oldu. Çok çok keyifli bir andı.
0: Erberk'le birlikte Amerika'ya da mı gittiniz?
1: Ben Amerika'ya gitmedim ama benim müziğim benden önce gitmiş oldu. Erberk Hoca
0: Türk Müziği Festivali.
1: Houston Türk Müziği Festivali'nde benden bir aranjman aslında düzenleme istemişti ama dedi ki burada istediğin kadar yaratıcılığını kullanabilirsin. Üç tane Türk valsini, yani ne kadar çok sevdiğimiz müziklerdir aslında onlar da.
0: Evet.
1: Üç Türk valsini bir ansambl için aranje etmemi istemişti. Ben de onları dramatik bir şekilde birbirine bağlayarak tekrar kurgulamaya çalışmıştım. O da orada öyle çalınmıştı. Houston Türk Müziği Festivali'nde 1,5 sene kadar önce olması gerek yanlış
0: Evet,
1: hatırlamıyorsam.
0: evet. Pek çok festival Hopa Project'le de galiba çalışmalarınız var, değil mi?
1: Evet.
0: Erberk olunca bunlardan da söz etmemiz
2: Evet,
0: gerekiyor tabii.
2: kesinlikle. Onun dışında klasik keyiflerle birçok
1: Klasik
2: çalışmalarımız
1: keyifler
2: var.
0: de klasik keyifler var. Doğru. Onlardan da söz edeceğiz ama şimdi Berfin'in de bir bestesini, hatta iki bestesini arka arkaya dinleyelim istiyorum. Buradaki ilginç beste ıklı. Değişik bir çalgı, bir Türk
1: Evet.
0: çalgısı değil mi?
1: Evet. Şöyle Batı Anadolu'dan bahsettik. Atakan Teke yöresinden bahsetti. Denizli, işte Akdeniz dolayları.
0: Toroslar.
1: Toroslar dolayları. Ve orada aslında maalesef artık çok temsilcisi
0: Kalmamış.
1: bulunmayan
0: Evet.
1: bir yaylı enstrüman var. İsmi ıklı ya da
0: Evet.
1: ıklık da diyorlar. Ben bunu ilk TRT sanatçısı Uğur Önür sayesinde öğrenmiştim ve o sağ olsun yani bir albüm yapıp bu çalgının temsilini bir albüm olarak ortaya koyan zannediyorum ilk kişi. Ve araştırdığımda Emin Kök gibi önemli isimlerin, önemli temsilcilerin olduğunu öğrenmiştim. Maalesef o da vefat etti, Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir ustaydı ve çok ilgimi çekmişti bu çalgının tınısı. Çünkü kabak kemaneye de benzemiyor, bildiğimiz yaylı sazlara da çok benzemiyor. Kendine özgü, kendi tavrı olan, kendine özgü bir ses dünyası olan farklı bir çalgı. çok etkilenmiştim bundan. Ve Iklı müziği de böyle ortaya çıktı. Bestecilik ilk dönemimde yazmıştım ben. Ceren Hoca'ya ithaflı, Ceren Türkmenoğlu
0: Ceren
1: hocama.
0: Ceren Türkmenoğlu'ndan söz etmemiz gerekiyor. Onu iki kez ağırladık burada. O da özellikle bu yerel çalgılara çok meraklı.
1: Evet, o da çok onu
2: müthiş,
1: severek
2: müthiş
1: de çalmıştı. Yani ondan çok şey öğrendim ve onun sayesinde zaten hani ortaya çıkmış oldu. Bu eseri yazarken de hani farklı bir yazım çeşidi denemek istedim. Çünkü gelenekte de bu böyle. Önce bir yavaş bir açış, önce bir doğaçlama kısmı geliyor. Sonra da hızlı bir dans kısmı geliyor gelenekte gördüğümüz üzeriyle. Ve bu açış kısmını icracının kendi seçtiği motiflerden oluşan ve en başına sürekli ilk motife döndüğü bir kendi seçtiği motifler silsilesinden oluşturmaya çalıştım. Sonra da hızlı kısma geçiyor. Böylece ıklığı çıkmış oldu. Umarım severek dinlersiniz sizler de.
0: Ben çok beğendim. Onu söyleyeyim. Sanıyorum dinleyicilerimiz de beğenecekler. Hemen arkasından bir de piyano için yazdığım bir eser var.
1: Evet.
0: Dalgaların Ardında.
1: Evet, bu aslında ben hani eğitim fakültesi mezunuyum ve çocuk müzikleri, yani çocuklar için yazılan eserler hep çok ilgimi çekmişti. Çekmişti zaten. Debussy'nin var, İlhan Baran hocamızın var. Yani herkesin aslında, bütün bestecilerin belki de ilgisini çeken bir alan. Erberk hocam bana şeyi sormuştu ben mezun olmadan önce. Neden sen de çocuklar için bir albüm yapmıyorsun diye sormuştu. Ben de denemek istedim. Bu da böyle bir okyanus temalı 3 parçanın bulunduğu Dalgaların Ardında diye bir küçük albümden ilk parça. Bunu da Michael Clark hocamız geçen sene bizim Çoğulcu Müzik Festivalimizde MGÜ Bestecilik bölümünde yaptığımız, bizim eserlerimizi icra ettiği bir kayıt çalışması gerçekleştirmişti. Amerika'dan, Texas'tan hocamız. O çalmıştı. Ona da çok teşekkürler. Umarım severek de dinlersiniz bunu da.
0: Evet, bu da güzel gerçekten. Ben başka bir bölüm seçmiştim ama Berfin ilkini seçti. Tabii ki besteciye saygımız var. Önce Iklığı dinliyoruz Ceren Türkmenoğlu'nun yorumundan. Sonra Michael Clark'ın yorumuyla Okyanus'u dinliyoruz. Bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Berfin Deniz'in iki bestesini dinledik. Önce Iklığı Ceren Türkmenoğlu seslendirdi. Sonra Dalgaların Ardında adlı eserinden ilk bölüm Okyanus'u Michael Clarke'dan dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz Berfin ve Atakan'la. Biz festivallerden söz ettik ama çok yakında bizim Ankara Müzik Festivali, 40. Ankara Müzik Festivali'nde de sanıyorum katıldınız diye düşünüyorum. Eserleriniz seslendirildi mi?
1: Evet.
0: Biraz söz eder misiniz Ankara Müzik Festivali'nden de?
1: Benim festivalin özel olarak sipariş ettiği bir müziğim vardı. İsmi Büyük Ateşler Yanınca, Turgut Uyar'ın bir şiirinden ilhamla yazmıştım. Teşekkürler dostum, Atakan seslendirdi ve hocalarımız tabii ki Klasik Keyifler Ensemble olarak seslendirmişlerdi. Yani çok iyi bir fırsattı bizim için de ve festivalin 40. yılı için böyle özel bir şey için yeniden müzik yazmak benim için çok özel ve kıymetliydi.
2: Evet, yine Berfin'in haricinde ayrıca yine bu festival programı için özel olarak sipariş edilmiş farklı bir eser daha vardı. Sabina'dan.
1: Bay.
2: Ve hani onları da çok keyifli çalmaya çalıştık. Aslında festivalde hani benim de bir müziğin çalındı. Seyyar Seyyar yine çaldık. Şimdi çalınacak olan. Festivalde de yine icra etmiştik. Onun dışında saz için yazdığım iki eser daha vardı. Ama ensemble klasik keyifler kapsamında bir orkestrayla aslında orada sahne aldık ve çeşitli eserler icra edildi. Çok çok iyi müzisyenler gerçekten. Gözde Yaşar vardı. Laura Krensman.
1: Ceren Hoca vardı.
0: Evet.
1: İmge Hoca vardı.
2: İmge Telif Hoca da vardı.
0: Evet, şimdi o eserleri sanıyorum Seyyar Segah'da zaten sayacağız. Evet. Şimdi hemen ardından seçtiğimiz Atakan Turaç'ın eserlerinden ikisini daha sunalım istiyorum arka arkaya. Önce Karanlığa. Ne anlatıyor Karanlığa?
2: Aslında şöyle, anlamı benim için zamandan zamana değişiyor. Aslında eserin çıkış noktası şuydu. Hisarlı Ahmet Sempozyumu vardı. Pandemi zamanında online olarak gerçekleşen. Ve orada bir tema, çeşitli temalar vardı üzerine beste yapılması gereken. O temalardan bir tanesini seçmiştim. Tema antropozen çağıydı. Aslında dünyanın genel olarak özellikle çevresel olarak da çok kötü yerlere gittiğini.
0: Karanlık çağ diyebilir
2: gibi.
0: Miyiz?
2: Aslında evet. Aslında karanlık çağ denilen. Ve aslında bunu yine tasvir eden, betimleyen bir ezgi. Bütünü yaratmaya, bir beste yapmaya çalıştım. Ama tabii ki bu zamanda herkesin hayatında bu tarz küçük simülasyonları olabiliyor. Yani benim de hayatımda böyle karanlığa giden bir dönemim de olmuştu. Herkesin başına gelen birçok şeyler. Aslında benim için de yine anlamı büyük olan bir eser. Herkesin de belki bu tarz durumlar yaşayan kişilerin de belki empati kurabileceği, onlarla bağ kurabilecek olan bir eser olarak da düşünüyorum. Aslında bunu temel alıyor.
0: Şimdi Karanlığa piyanoda Erberk var. Erberk Eryılmaz. Kavalı Buğra Kutbay. O da sizin arkadaşınız
1: evet,
0: mı?
1: Sizin arkadaşım.
2: Çok yakın bir
0: üniversitede, evet.
2: Çok çok iyi bir icracı o da.
0: Keman'da tabii Ceren Türkmenoğlu var. Onu dinleyeceğiz. Hemen ardından biraz önce de söz ettik. Seyyar Segah. Bu nasıl bir eser?
2: Aslında bu da yine yaylı dörtlü bağlama için yazdığım, 5 kişinin çaldığı bir eser. Yine Fransa'da gerçekleşen Blue Comp Festivali için sipariş edilmişti. Ve yine icracılar Ceren Türkmenoğlu, yine çok sağ olsun kendisi çalıyor. Laura Krensman, Alan Jewett burada
0: Alan
2: aslında.
0: Alan Jewett var, evet, evet.
2: O da çok önemli
0: icracı. Klasik keyiflerde çok önemli bir insan o da.
2: Kesinlikle.
0: Gerçekten onun yaratıcısı denebilir hatta.
2: Evet. Hüsam Süleymangil ile beraber.
0: Evet, evet.
2: Yani bizim için de çok büyük şans aslında bu tarz müzisyenlerle çalışmak. Bir
0: evet.
2: Yandan da Gözde Yaşar yine violonselde.
0: Evet, cello'da. Şimdi arka arkaya bu iki güzel eseri de dinleyelim. Bu arada söyleyeyim, ben ikisini de çok beğendim.
2: Çok sağ olun.
0: Kutluyorum sizleri. Önce Karanlığa dinliyoruz. Sonra Seyyar Segah. Bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Atakan Turaç'ın iki güzel bestesini dinledik. Önce Karanlığa, sonra Seyyar Segah. Burada çok değerli sanatçılar vardı. Ben yeniden saymak istiyorum adlarını. Karanlığa da piyanoyu Erberk Eryılmaz çaldı. Kaval Buğra Kutbay'dı. Keman Ceren Türkmenoğlu. Seyyar Segah da yine çok değerli sanatçılar. Birinci keman Alan Jewett. İkinci keman Ceren Türkmenoğlu. Viola Laura Kranzmann. Çello Gözde Yaşar. Atakan Turaç ve Berfin Deniz'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi sırada Berfin'in çok güzel bir eseri var. Ama ondan önce ben Atakan'a sormak istiyorum. Erberk'in, Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında, ülkemizin de 100. yılıydı Cumhuriyetimizin, bir eser seslendirdin. O eser hakkında biz çalamayacağız belki ama neler söylersin?
1: Evet, ya Erbak Hoca'nın benim belki de en sevdiğim işlerinden bir tanesiydi.
0: Aşık Veysel
1: Evet,
0: çünkü.
1: Aşık Veysel için yazdığı çok büyük bir eser. Yaklaşık 40 dakika civarı. Tabii ki burada çalmak şu an imkansız ama aslında Erbak Hoca bir bölümünü çalmıştı diye
0: Biz
1: hatırlıyorum.
0: daha önce de birer
1: Evet.
0: bölüm çaldık. Bir büyülü, bir büyük dünya.
1: Evet.
0: Gerçekten çok büyük bir dünya Aşık Veysel.
1: Evet, Erbak Hoca aslında çok çok güzel bir aslında çalgısal alan yarattı. Biz dört bağlama, Durmuş Ali Öztürk, Oğuzhan Açıkköz, İrfan Yılmaz ve ben aynı zamanda iki Türk müziği nefes çalgıları icracısı Yunus Emre ve Buğra Kutbay olarak altı solist olarak bu müzik içerisinde yer almıştık. Aynı zamanda Cemil Can Deli Ormanlı yönetiyordu eseri de. Çok müthiş bir deneyimdi ve çok keyifliydi aslında. O akşamki belki Berfin sen de
0: Ben
1: oradasın.
0: vardım,
1: O
0: evet.
1: akşamki enerji de inanılmazdı. Tabii ki her şey mimarı aslında büyük ölçüde Erbel Hoca'ydı.
0: Evet.
1: Çünkü çok büyük bir emek vardı. Çok da güzel. Aslında bizim müziğimizi de çok güzel özümseyip tüm dünya ile bağlantı kuracak güçte tasarlayan kişi o. Ve aslında biz de buna uyum sağlamaya çalıştık. Biz de yeni şeyler öğrendik tabii ki. O şekilde çok çok güzel deneyimdi.
0: Aşk Veysel'in sesi de duyuluyordu, değil mi?
1: Aa, evet.
0: Kendi
1: Solistliği de orada
0: kayıtları,
1: vardı.
0: evet,
1: Kesinlikle.
0: o da çok güzel bir düşünce. Aralarda giriyor. Gerçekten güzel bir
1: Aslında evet,
0: eserdi.
1: Aşık Veysel'e
0: Evet,
1: eklemlendiğimiz bir
0: evet, evet.
1: çalışmaydı. Aslında bu açıdan da çok çok değerli. Ülkemizde yapılan birçok bu tarz bizim geleneğimizde çok çok büyük rolleri olan insanları anma üzerine çeşitli etkinlikler tabii ki yapılıyor. Örneğin Neşet Ertaş üzerine olsun.
0: Evet, o da var
1: Ya da
0: tabii.
1: birçok kişi üzerine olsun. Ama bence bu çalışmanın yeri çok çok ayrı. Çünkü çok ezgisel ve kültürel olarak da çok çok manipüle etmeden aslında çok saf bir şekilde ortaya koyulan bir şekle geldi Aşık Veysel'in düşünceleri, müziği. Ve biz aslında ona eklemlendik. Biz ona uyum sağlamaya çalıştık gibi oldu. İnanılmaz bir iş bence.
0: Evet. Şimdi onu da çalmak isterdik ama
1: Evet. Yani
0: süremiz
1: dinlemek isteyenler YouTube'dan bulabilirler.
0: evet bulabilirler. Şimdi Berfin'in güzel bestesine geldi sıra. Herhalde bu konuda bayağı bir konuşmamız gerekiyor. Çünkü senin için özel bir eser,
2: Evet,
0: değil mi?
2: benim için özel bir eser.
0: Piyanolu dörtlü ve analog
2: Evet,
0: synthesizer.
2: evet.
0: Burada çalıyorsun da.
2: Evet, ben çalıyorum onu da. O zaman onu yeni almıştım ve elektronik müziğe, yani daha önce de siz bir kere bir eserimi çalmıştınız ama
0: Evet.
2: o ilk başladığım işlerden biriydi. Elektronik müziği aslında yeni yeni öğrendiğim bir dönemde bunu yazmıştım. Yüksek lisansımın ilk yılı geçen seneydi. Ve
0: Uzay merakın,
2: evet,
0: değil mi?
2: uzay
0: Ben
2: merakım
0: biraz ipucu
2: aslında.
0: vereyim. Bir 2023 yılının yazında bir de teleskop gelmiş
2: Evet, evet,
0: evinize.
2: evet. Ya ben çok merak ediyordum açıkçası ve keşke yapabilsem diye hep içimde ukde kalan bir işti bu, teleskopla bakmak. Ve en sonunda teleskobu aldık biz. Böyle küçük bir teleskoptu. Çok şimdi elimde olan teleskop kadar iyi bir teleskop değil. İlk teleskobumdu.
0: Evet, gelişti demek ki artık.
2: Gelişti.
0: Merak
2: Geliştikçe
0: gelişiyor.
2: yeni teleskoplara adım atmaya çalıştım. Ve ilk aldığım zaman onunla uğraşmak, ona odaklamaya çalışmak inanılmaz bütün gecemi
0: Zor
2: alıyordu.
0: herhalde, değil
2: Çok zor
0: mi?
2: bir
0: Evet.
2: işmiş
0: Hele
2: yani.
0: uzayı
2: Uzayı gözlemlemek,
0: gözlemek,
2: evet, zor bir işmiş ve en çok merak ettiğim gezegenlerden biri de tabii ki belki hepimizin de merak ettiği
0: Satürn tabii.
2: o şeyleri, yani daireleri,
0: Halkalar
2: halkaları,
0: tabii.
2: onu görmeyi çok istemiştim.
0: Gördün.
2: Gördüm ve
0: Ne güzel.
2: fotoğrafını da çektim.
0: Harika.
2: Yani uzay fotoğrafçılığı tabii ki ayrı bir alan. Ben yapamıyorum. Çok az çok yapabiliyorum, hani elimden geldiğince amatörce yapabiliyorum. Ama yaptım ve o benim için hani bir milat oldu diyebilirim. Benim için böyle büyük bir adım oldu. Dünya için küçük bir adım olsa da.
1: Özellikle biz müzisyenler genelde tek disiplinle uğraşmak zorunda kalıyoruz ve hani
2: Evet,
1: disiplinler
2: evet.
1: arası çalışmak da bizim için çok kıymetli ve bir
2: Çok
1: yandan da zor
2: kıymetli ve
1: oluyor.
2: önemli oluyor. Ve hani bütün gecemi aslında yazın akşamları bütün gecemi saatlerce, saat 3'e 4'e kadar buna ayırıyordum. Çünkü Satürn tabii ki hani odakladığınız zaman bir yanda kalmıyor. Sürekli saniye saniye onun hareket etmesini, devinmesini görüyorsunuz ve teleskobu sürekli oraya doğru odaklamanız gerekiyor. Ve çok sabır isteyen, tıpkı müzik gibi ya da bir şeyi öğrenmeye çalışmak gibi çok sabır ve çileli bir yol gibiydi aslında, evet, benim için. Evet. Onun için çok kıymetliydi. Ve bunu müziğe dökmek istedim çünkü çok kişisel bir yolculuktu. Çünkü insana aslında evrende ne kadar küçük olduğunu, evrenin aslında ne kadar büyük olduğunu, bizim bir toz zerresi olduğumuzu hatırlatıyor bu uzaya bakmak, uzayı gözlemlemek diyebilirim. Buna bir şiir yazmıştım ama bunu maalesef okulumuzda ilk çalındığında, kayıt edildiğinde böyle multimedya bir deneyim olarak yapamadık. O zaman imkanımız olmamıştı. Ben de bir score video dediğimiz nota videoları var. Ona ekleyerek şiirini yapmıştım. Aslında dramatik olarak eser bu şiiri ve benim uzayı gözlemleme, Satürn'ü görme anımı ve ondan sonraki düşüncelerimi anlatıyor. Burada da yine Elberk hocam çalıyor, Ceren hocam çalıyor. Viola da Tuğçe hocam çalıyor, Tuğçe Baydar. Ve violonselde de İrem İlayda hocam var. Ben de analog synthesizer çalıyorum.
0: Evet, evet. O da sanıyorum uzayın havasını veriyor değil mi?
2: Evet, synthesizer. Onu düşünerek yazmıştım evet, aslında. Evet. Ve hani ilk deneyim akustik çalgılarla elektronik bir şeyi nasıl birleştirebilirim, bakalım nasıl olacak diye denerken aslında ortaya çıktı. Böyle önemli bir yeri vardı. Zuhal isminden bahsetmek evet. Sanırım. Zuhal isminden bahsedeyim.
0: Zuhal de deniyor sanıyorum.
2: Zuhal deniyormuş. Ben bunu
0: Satürn'e evet.
2: Zuhal deniyor. Zuhal yıldızı deniyormuş
0: uzaktaki.
2: Aslında. Uzaktaki evet. Arapça kökeni zehale kökeni evet. Uzaklaşan demekmiş. Zuhal olunca isim oluyor ve uzaktaki gezegen. Yani o zaman işte tabii ki Anadolu'daki kozmologların elinde böyle bir teleskop olmadığı için en uzağa baktıkları zaman evet en uzaktaki gezegen bu deyip ona en uzaktaki olduğunu sandıkları için Zuhal ismini vermişler. Evet. Bu da çok etkileyici bir isim olarak kalmış. Gerçekten zaten çok uzakta ve çok küçük görünüyor teleskopta da. Ama görmek, o küçücük halini bile görmek insana kendini müthiş hissettiriyor gerçekten.
0: Evet. Evet, en son Zuhal'i dinleyeceğiz. Biraz önce söyledik ama ben tekrar sayayım. Ceren Türkmenoğlu var, Viola Tuğçe Baydar, İrem İlayda Can Duran cello, Erberk Cim de var tabii, Erberk Er Yılmaz piyano, Berfin de analog synthesizer'ı çalıyor. Zuhal'i dinleyeceğiz son olarak. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz hanım, çok sağ olun. Çok
0: sizlerle tanışmaktan konuşmak. Çok mutlu oldum. Eserleriniz çok çok güzel. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten yolunuz açık olsun.
2: Çok sağ olun.
1: Bizim
2: çok
1: için de çok keyifli oldu. Çok sağ olun.
2: Konuşmak çok güzel bir deneyim.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Bu hafta sonu klasik gitarın büyülü dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayımlanan çağdaş gitarist besteci Celil Refik Kaya'yı ve her kuşaktan Türk gitarcılarını ağırlıyor. Kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için 100'den fazla esere imza atmış, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan Celil Refik Kaya ve ülkemizin tanınmış gitarcılarının şaşalı buluşması hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Kaçtığı bilinmeyen bir ülkesinde cinler padişahın bir yeni yetme değiştirmiştir adını. Saçlarını kazıtmıştır. Soğuk bir tabanca yastığının altında uyuyabilir ancak. Bir yelek giymiştir değil mi? Kuş bilime çalışır. Omzunda simru kuşu eskiden ötermiş. Bir tehlikeye yaslanmıştır. Uçurtma uçurur, yüzlüğü düşmüş yakalanır mink izleyicilere. Bileği incecik. Bir kılıçla keserler, kirpiklerin uzun kırarlar, eklemlerini pantolonu sıyırıp gümüş bir şamdana oturturlar. Ziftle boğarlar, teknede damgalarlar. Uçsuz bucaksız kucağında barbar anısının bir yeni yetme. Büyük bir alınla karşılar ölümü, alkışlayarak karşılar. Unuttun beni mavisinden bir yelkenliğe binmiştir. Hamsin yerlere eser Mısrayim'den 40 gün. Saçlarını uzatmıştır, yalnızlığı sever.